0: Kelas Türkiye.
1: Jeda Radio Amuria Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa Glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

TRT Uygurçinin hörmetli tıklaşmelleri, programımızın bu haftalık sahne de Tatar tiyatrını bir senet türü süptüdü şekillendirgen büyük usta Abdullah Kari hakkı tuttuğunuz. O alayda bir kesbi terbiye köymügen bosumu, özünün yüksek talant kabiliyeti ve tertip intizam bilen sahne senetimizde öz mektubini yaratkan bir ustudur. O sahneleştirgen her bir eseri bilen senetin unursal tılını Tatar ruhu bilen birleştirip dünyayı unutkan. Bugün biz Tatar tiyatrının atısı Abdullah Kariyev'ni bilen tanışıp çıkınız. Hani ondak da dikkatinle programımızda bolsun.

Çok güçlü senetkarla yetişip çıktı. Onun tügümez tirişçallık sayesinde Tatar tiyatrı kısa vakit içinde se Gizzatullin'a, Voljiskaya, G. Bulgareskaya, F. İlsa'ya ve Tijdarov'a ve N. Arapov'a, K. Niçorin, Z. Sultanov, K. Şamil, Kamal Bir, Kamal Şikki ve G. Mangoşiv'a okşaş, tengdasız artistler Çolpan Türkmen'e aylandı. Bu senetkarla sahneligen Nurgun tiyatrla Bizek ve Kiyim Kiçik'nin yoksuzluğa karamay realistik tiyatr rejissorluğunun tüp şartı boğan ansambl çöntüsünü muvaffakiyetlik emelge aşırdı. TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmelleri, bu hepte tiyatrını bir hıl yaşaş şekli, sahnini bolsa insan rolunun hakikati deb bilgen bir yolbaşçı Abdullah Qariyev bilen tanışıp çıktık. Yoksulluklar içinde bir sanat mektebi yaratkan bu büyük ustanın kızgınlığı hakkında sözleştik. Keler hepte yeni bir sanatkarımız bilen kayıt görüşkice aman bu gaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

kaçıncı çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresi

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü

0: Este é Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Önü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların, kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece. Çektim.

Çektiğim bu acıların, düştüğüm tuzakların, kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece. Çektim.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Dinleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola Türkiye Ovası Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gidere di Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
5: It Turkiye hangi radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.

Giyeceğini bir ütüp geliyen bir ses vardır. Kevat bir dağın enginden tüzülüp geliyar. Kevat uç kuruklu sehraların içinden geçip yanılıyar. Kevat bolsa bir ovanın öyünü, bir toyun mehallesini ya da bir şehirin qoq kalmağının içinde özünü orun tapyar. Ol ses, söz bilen sağdan birleşen yerine dünya iner. Ol ses, bir halkın haqidasıdır. Bugün kökkörden götürülüp gelen şol sesin izinden eğirir. Yolumuz İran sivitini yaşayan, Azerbaycan Türklerinin asırlardan beri yaşadıp gelen aşıkçılık devine düşer. İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, kökkörü üren çunur, kadim bir medeniyetin götürücülerdir. Tevriz'den Erdebil'e, Urmiye'den Zencan'a, Hamadan'dan Horasan'a çenine uluyan giyin bir çakti dilinin tüzünün ve sağdın eriş argaç olup giden durmuşunu yaşayarlar. Bu sebepte aydımsaz, dini bir mukamdel, eysem ol bir yatlamadır, bir karşılıktır, bir şahsiyettir ve şol şahsiyetin en güçlü sesi olsa aşıklardır. Aşık, bu söz dini bir sunot işgarindel, eysem bir dəbi, bir durmuş yürülgüsünü anladiyar. Aşık, sadi gerçinlik ötüren bir yolaçıdır. Emma onun yolaçılığı dini bir menzillerin aratını del, eysem vaqtın içinde geçmiş bilen gelceğin aratını kuruluyan yolaçılıktır. Ol bir şahirdir. Sözlerle duyguları dokuyar. Ol bir gururun bericidir. Ruvayetleri yaşadiyar. Ol bir yatlama sakçısır. Unutulmak isteneyenleri yada salyar. İran'a kadar vecan Türk görünü açıkçılık dəbi, asırlardan beri dilden dile geçen medeniyetin en güçlü damarlarının bir hükmüne devam edip geliyar. Bu dəb dini bir saat üretmek bilen çeklenmen, şolur vaqtta cemiyetçilik kuşunu koruyar. Nesillerin arasına bir köprüyü kuruyar. Bir aşın aydan her bir aydemi asırına geçmişten şuna uzalıp gelen bir beyanlar. Bu sebepte aşıklar dini bir sahnada dəl durmuşun xud özünü yaşayarlar. Toylarda, bayramlarda, meclislerde, oba üylerini, adamların bir yere, cemlinin her yerine sağdın sesi belentten yanlanyar. Sebebi aşık halktan özünü dəlir, tersine halkın içinden doğuyar ve yine halka dolanyar. Aşıkçılık dəbi halipa şagirdlik

Qadırıldın neyciler? Gip. Qadırıldın neyciler? Bu çolpanın yakan qarasılığı odu. Halkara qatnaşıklarına yorunca alım Dr. Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sıyınını dikkatinize getiriyor. Kete halkın ıkvalını şahirler hem ütkodiyar. Abdülhamid Süleyman Çolpan hem hut şeyle şahsiyetlerin biridir. Onun ulunan Çolpan lakamı hem yönü yerden saylanıp alınmandır. Türkü düşüncesinde çopon yıllığı karanlıkta yol görkeziyen nişanlıdır. Ol hem ömrünü basavalcılık asırnakı Türkistan'a yol görkezmeyaga bahsediptir. Andijan'a yetişen Ova Mektebi'nde ve medresede bilim alan, Türkü şiirlerine bilet, Arapça, Parsça hem de Rus dilini bilen Çolpan dine bir şahirdel, eğitim pikirdadadır, medeniyet işgardır ve milletini uyarmağa çalışan intelligenttir. Cadidçi alımların düşüncesine layıklıkta kemale gelen Çolpan, Türk dünyasının medeniyeti ve edebiyatı bilen yakından gıdıklanıp, kalamını halkının azatlığı uğruna oynadıktır. Çolpan'ın beyikliği dine bir kulçuluğa karşı alıp baran görüşü derler. Onun hakiki beyikliği azatlığın yolunu görkezmektir. Onun düşüncesine milletçilik dine coşkun

onu şıgarları qaytılmaq dəl ilkinci növətdə öz halkına, öz qımmatlıqlarını və öz mektəbini qazandırmaqdır. Romanlarına həm fikir dünyasına çağıların ilki milli mektəblərdə bilim almağı, öz millətinin dilini və qımmatlıqlarını öyrənməyi, sonra olsa ilim həm də texnika uğruna dünya çıxmağı zərur deyilən fikri öne sürüyər. Çolpanın fikrine göre millet vatan kurmak, dine serhatları kurmak bilen del, eysem mektepler açmak, dili kurap saklamak ve payhası dikeltmek bilen mümkündür. Çünkü ne hem bizim önümüzde duruyan borç, kökleri toprağa bağlı, nazarı olsa giyin gözyetimde olan nesil terbiyelemektir. Bu yerde ünüs çekeyen başka bir ayrıtınlık hem olsa çolpanın milletçiliği, cevizleştirici milletçiliktir. Onun setirlerine İsmail Gaspralı'nın dille fikirde işte birlik diyen yörülgüsünün uvazı iştiriyar. Çolpan, Türk'ü halkların bölünüp del, isim, ağzı birlik ve hizmettaşlık arkalı güçlenip bilecektiğine inanıyardı. Şunun için onun eserlerine bilileşik düşüncesi dine bedeli söz hükmünle del, günüdün günü azatlığın keskitlemesi hükmünle orun tutuyar. Çolpanın köngül teviti Türk İslam geografiyasıdır. Ol Sadık Hafız, Novai ve Fizuliyalı klasikların eserlerini kovuliptir. Osman edebiyatına kılıklanma bildiriptir hem de Türk'ü ve İslam sivilizasyasının umumi hakidasını öz kalamına yaşadıptır. Hasse mühümi, ol Dünever Türkistan'ın del isim, bütün ezir çekeyen Müslüman yurtlarının yağdayını hem özüne dert edilipdir. Onun eserlerine Hindistan'dan Günnevar Türkistan'a, Müsür'den Tunis'e, Alcir'den Türkiye çenli giyin sevitin imperial basış aslına ezir çekeyenliğine ünlü çekeyen karayış, onun fikrine Türk gülen İslam dünyasının derdinin biri-birinin ayrı değerliğini orka diyar. Yine hud sebep, şu sebeple hem çolpan, Türk İslam dünyasının ayrıtın oruna yedir. Sebebi ol, şahsiyetini dine bir neslin buysancı hükmünü del. Adalet, azatlık, ahlak, mektep, medeniyet ve iman esasını düşündürüptür. Onun milletçiliği esaslandırıcı milletçiliktir. Ol, yıkılanı dikeltmeyi, darganı birleştirmeyi ve karankılığı yağıtıltmağı isteyerdi. Ayalgıyların biliminden yaşların terbiyesine, dili korumaktan tarih düşüncesini ornoşturmağa çenli uzap gidiyen fikirler çolpanın millet düşüncesinin nehilidiğini orka diyar. Ol hazırkı devurda hem Türk dünyasının umumu hakidasının beyik şahsiyetlerinin biridir. Çolpanı beygel diyen ayrıtınlıkların biri hem onun Türkiye olan karayışıdır. Anadolu basıvalcılık aslında ka alınıp varılan karasızlık kuruşu onun düşüncesine Dünya Anadolu'nun değil, bütün Türk dünyasının azatlık kuruşudur. Şunun için ol, Tupan koşkusunu Anadolu'nun yenişli koşullarına bağışlaptır. Şıgarlarına Sakarya'nın inönüğünü ve karasızlık savaşının kahramanlarını mübarekleyip, Türk koşununu ezir çekenlerin arnalyan güçlü sil hükmünle suratlandırıptır. Bu dünya bir edebi coşkun nel. Bu Türkistan'ın Anadolu'a uzap gidiyen hakiki doğunluğu alamatlandır yar. Onun düşüncesine göre Anadolu yıkılsa Türkistan'ın hem umuydu sinar. Anadolu dikelse olsa ehli ezir çekeyen Türk'ü yurtlarına ruhu güç verir. Çolpan bunu ören, iyi gören şahsiyetlerin biridir. Çolpanın poeziyasına vatan dine bir yer bölüğünün varat del, uğruna kurvan bulunacak ve üstüne baydak parlayan mukaddes kımmatlıktır. Onun dili bize yine bir gedek şu hakikati orka diyar. Milli cevizlik dine dille galına dargama başlayar. Ama baydak, mektep, tarih ve umum maksat birleşse millet direliyar. Sovet rejimi çolpanın sussunu basmak istedi. Onu milletçilikte günahkarlap tutsak etti. 1938 yılla atıp öldürdü ve son onun adını unutturmağa sinaştı. Onun eserlerini çap etmeyi

saklamağı, hatta adın tutmağı hem cinayet hasapladı. Emma pikirleri ok bilen ülürmek mümkün nel. Hakikatten hem bir nece ilden son onun avrayı dikeldirli. Özbekistan'ın karasılığının iyi süre eserleri çap edilmeye başlandı. Bu yağday bize şu hakikati yatladiyar. Halkı için yazıyan hakiki kalamların eserleri halkı bilen giyicirek hem olsa duşuşup bilir. Emma hiç açan yitip gitmez. Bizim borcumuz çolpanı dine yatlamak değil eğitim, onu düşünmeklüktür. Onun şahsiyetini korap saklayan karayışlarını, Türk halkların hazmattaşlığı ve ağzıbirliği yolu koyman, güçlü geleceği grup bulmacaklığını nıltayan çağırışını, Türkistan'ı, Anadolu'yu ve bütün Türk İslam dünyasını umumu ıkval yolunu uğrayan giyin gözyetimini yatlamaktır. Millet ve vatan kurmak diyleyen zat hut şundan ibarettir. Gelip çıkışını unutman tazelenmek, doğunumu unutman güçlenmek ve dilini unutman dünya bilen katnaşık etmek. Çolpan bir yıllığın adını götürüyerdi. Edilmeli zat bolsa şol yıllığın korku diyen yolunu yitirmezlik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiyes Kma.
16: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
12: Evo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glas otna Türkiye.
26: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
27: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak antenna arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: radi Radio Glas Türkiye.
1: Jeda Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glas od na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
7: It Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye ünü radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Let's have a little music break. Here is Kader by Emel Müftü.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Jeder Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radio Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Ovde Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Let's have a little music break. Here is Kader by Emel Müfettiş.